ولد لي يا شتري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإيفا.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Le şahin eğitim sen ya Ahmet'e serledanin pazdemin peş bir kaçir okan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026'an bidomin. Encama peş bir ke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şerhtin peşbirke, vindikarın serili malpera diyarbakireytimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Rojbaş, rojbaş Tamer, şterajı rojbaş. Ne yapayım, kimereşen diye Tamer godar ekimeli Eskişehir'e. Hem abilez le revşa xabinirin le amedi, birastı trafiqe kamezin le ser reya zaninge. Yenko duqazın jivir brevin, o breya zaninge hevabışın ve deri betir dıxıtmeş berkol deri çiye trafik dıxıtme. Le gorko te gotin hatta 20 rojan ev re ve usabe xabat ve berdevam bike. Le zaninge heji hen hişyari henej berko otobüsen zaninge he dibeko dereng biminin. Loma şagirtin zaninge he dibe heneki zutir derkevin. Yani havina ko betlane hebu, havina ko dibistan o zaninge tunevu nekirin benda ve roje eştin. Em bejin deste wan sahbe, em bejin roj baş wanan zanim, em bejin çi. Bila şagirtin mezu derkevin. O reviyen me baldar bin. Her vaha do çend kazayın biçuken hem bejin derbasi ve juara. Liser reya çinari kazaya kavmi, liser reya erkeni kazaya kavmi. Le beyriko zirar bigice cane keseki ajokar bi hostati otobüse jisar re khalas kiribu. Destevi sağ ve o hem disad bin derbasi ve. Aman godare heja yekul ser reyane artışılın. O şema token haya ve jehebe. Kazanekin, Reya ve Vekribe, Uroj baş disajvara.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yege Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dede bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamuş

0: macun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

Hinding jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirsujoye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupand seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaşma şenev keyapela Diyarbakır egitimsen.org'de bu anı. Şaha egitimseniya Amedi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Lo pasingo zikle bero, lo pasingo javle dero. Jigar le kudare, pasingeme lewe dare.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bank Radyo'da.

Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dudeminin, vaksiterken şevi.

0: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

derçilmişsin ezman. Zaman nedisin ora dına beravan. Medeliş kestir.

0: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu dile getiren ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı İshak Demirel, MGK kararı sonrası hazırladıkları tutsak listesiyle tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi. DBP Ege Bölge Temsilcisi Seyithan Akyüz, sürecin ilerlemesinin olmazsa olmazının Abdullah Öcalan'ın tutsak statüsünden çıkıp özgür yaşar ve çalışır koşulunun oluşmasından geçtiğini söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevil Ayçelenk, kentteki kamu hastanelerinde teleradyoloji yöntemiyle uzaktan raporlama hizmeti alınmasını, uzman hekim eksikliğini, hastanelerdeki yoğunluğu ve depremde zarar gören aile sağlığı merkezlerine ilişkin sorunları meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi. AYM ekonomik kriz protestosunda gözaltına alınan avukat İlayda Kocabaş Güner'in, polisler hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi. Yeniden soruşturma yapılması ve Güner'e 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM'nin gerekçesinde, kolluktaki tutanaklarının tek başına karara esas alınması soruşturmanın bağımsızlığını zedeler denildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla bir kez daha seçime hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği için Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tarih Büyükakın oldu. Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %2.9'dan %2.7'ye indirdi. Fon, Türkiye ekonomisinin 2027'de %3.6 büyümesini beklerken, yıl sonu enflasyonunun bu yıl %31.2, gelecek yıl %26.5 olacağını öngördü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon vurgunu soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ye gönderdiğini belirttiği, gizli müzakereden haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü. Türkiye'nin çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgelerinden İzmir Ali Ağa'da artan kirliliğe karşı ekoloji örgütleri ve bilim insanlarının uyarıları sürüyor. Aslıhan Odman ve Ecehan Balta, sınıf kadın ve ekoloji mücadelelerinin birbirinden ayrı yürütülemeyeceğini belirterek, adil dönüşüm politikaları kapsamında ekoloji ve emek mücadelesinin ortak bir hatta birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelindeki yerli tatlı su balık türlerinin korunma durumunu ele alan geniş kapsamlı araştırma bilimsel bir dergide yayımlandı. Çalışma kapsamında iklim değişikliği, kuraklık, kirlilik, baraj yapıları ve akarsu müdahaleleri canlıları yok olmanın eşiğine getiriyor. Yerli tatlı su balık türlerinin durumuna dair yapılan bir araştırmaya göre 359 yerli türün %39'u yok oluş tehdidi altında. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şair Ahmet Telli'nin cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı son mektup vefatından sonra ulaştı. Kozağaçlı mektuba, "Divanın elimde, serüveni bitmedi, dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak, biz kazanacağız" sözleriyle yanıt verdi. Urfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de bulunan Güllübağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet koruması altında bulunan çocuklara yönelik cinsel istismara karşı konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, devletin söz konusu vakaları önleme yerine soruşturmalarda gizlilik kararları ile bilgiyi sakladığını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 10 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddialara cevap verdi. Denizli, belediye arşivindeki evrakların imha edildiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve aynı gün suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Van Erciş ilçesinde Zilan Vadisi'nde pay sulama kanalı projesi gerekçesiyle sürdürülen çalışmalar, kanyonun doğal yapısını ve su kaynaklarını tahrip ediyor. Ağaçların kesildiği, kıyı bitki örtüsünün zarar gördüğü kanyonda, bölgenin can damarı konumundaki dere kuruma noktasına geldi. Ahmet Spor Kadın Voleybol Akademisi'nin altyapı seçmelerine yaklaşık 500 kız çocuğu başvurdu. Diyarbakır ve çevre kentlerden yoğun katılımın olduğu seçmelerin bölgedeki güçlü voleybol potansiyelini ortaya koyduğunu belirten kulüp yöneticileri, kız çocuklarını sporla buluşturmayı, kendi altyapısından yetiştireceği sporcularla takıma üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Süper Lig'in 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğe yükseldi. Gençler Birliği deplasmanında 90. dakikadan sonra yediği golle 1 puan alan Ahmetspor ise 14 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a devretti. Haftanın son maçında Göztepe Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi kapsamında 8 karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı evinde misafir edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlere 2 hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farklı önünde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi. Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle birlikte cinsiyetçi ve kadın düşmanı söylemlerin şiddeti arttırdığını belirten Fransa Ulusal Kadın Dayanışma Federasyonu İletişim Birimi Sorumlusu Camille Lextray, sokağa çıkan kadınların kendi alanlarını sahiplenmeleri ve seslerini duyurmaları çok önemli dedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 22 derece, Van 15 derece, Urfa 24 derece, Muş 16 derece, Şırnak 20 derece, Batman 26 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis 14 derece, Siirt 21 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: dolar 49.37, euro 55.22, gram altın 6.656 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir adnigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mrov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemwalati buna vekhev. Jikedeye hatta khuzayi. Şibira civaki heta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya biryareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuke de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hafta roja düşeme saat pencanda bu arabin.
2: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

فايده احنا فايده شفن بقى سخنا فايده bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez sahne fayda bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez sahne fayda.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu dile getiren ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı İshak Demirel, MGK kararı sonrası hazırladıkları tutsak listesiyle tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi. DBP Ege Bölge Temsilcisi Seyithan Akyüz, sürecin ilerlemesinin olmazsa olmazının Abdullah Öcalan'ın tutsak statüsünden çıkıp özgür yaşar ve çalışır koşulunun oluşmasından geçtiğini söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, kentteki kamu hastanelerinde teleradyoloji yöntemiyle uzaktan raporlama hizmeti alınmasını, uzman hekim eksikliğini, hastanelerdeki yoğunluğu ve depremde zarar gören aile sağlığı merkezlerine ilişkin sorunları meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi. AYM ekonomik kriz protestosunda gözaltına alınan avukat İlayda Kocabaş Güner'in, polisler hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi. Yeniden soruşturma yapılması ve Güner'e 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM'nin gerekçesinde, kollukdaki tutanaklarının tek başına kararı esas alınması soruşturmanın bağımsızlığını zedeler denildi. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmalarının uzaması ulaşımda aksamalara neden oluyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, yol yapımının bütçe, planlama ve takviminin belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirtti. Diskin'in ise altyapı çalışmalarını erken tamamlamak için 3 vardiya halinde 24 saat çalıştığını açıkladı. Silvan yolu yönüne gidecek sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları önerildi. Sürücüler, bulundukları konuma göre yeni Hal Göletli Park, Zümrütkent aksından, Alipınar, Alay, Kuruçeşme, İskan Evleri, Huzurkent ve Yeniköy bağlantılarından ya da Ahmet Kaya, Aram Tigran ve Evrim Alataş caddeleri üzerinden Kamışlı Bulvarı'na ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla bir kez daha seçime hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği için Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tarih Büyükakın oldu. Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %2.9'dan %2.7'ye indirdi. Fon, Türkiye ekonomisinin 2027'de %3.6 büyümesini beklerken, yıl sonu enflasyonunun bu yıl %31.2, gelecek yıl %26.5 olacağını öngördü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon vurgunu soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ye gönderdiğini belirttiği, gizli müzakereden haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü. Türkiye'nin çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgelerinden İzmir Ali Ağa'da artan kirliliğe karşı ekoloji örgütleri ve bilim insanlarının uyarıları sürüyor. Aslıhan Odman ve Ecehan Balta, sınıf kadın ve ekoloji mücadelelerinin birbirinden ayrı yürütülemeyeceğini belirterek, adil dönüşüm politikaları kapsamında ekoloji ve emek mücadelesinin ortak bir hatta birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelindeki yerli tatlı su balık türlerinin korunma durumunu ele alan geniş kapsamlı araştırma Bilimsel Bir dergide yayımlandı. Çalışma kapsamında iklim değişikliği, kuraklık, kirlilik, baraj yapıları ve akarsu müdahaleleri canlıları yok olmanın eşiğine getiriyor. Yerli tatlı su balık türlerinin durumuna dair yapılan bir araştırmaya göre 359 yerli türün %39'u yok oluş tehdidi altında. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şair Ahmet Telli'nin cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı son mektup vefatından sonra ulaştı. Kozağaçlı mektuba, "Divanın elimde, serüveni bitmedi, dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak, biz kazanacağız" sözleriyle yanıt verdi. Urfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de bulunan Güllübağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet koruması altında bulunan çocuklara yönelik cinsel istismara karşı konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, devletin söz konusu vakaları önleme yerine soruşturmalarda gizlilik kararları ile bilgiyi sakladığını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 10 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddialara cevap verdi. Denizli, belediye arşivindeki evrakların imha edildiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve aynı gün suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Van Erciş ilçesinde Zilan Vadisi'nde Pay Sulama Kanalı projesi gerekçesiyle sürdürülen çalışmalar, kanyonun doğal yapısını ve su kaynaklarını tahrip ediyor. Ağaçların kesildiği, kıyı bitki örtüsünün zarar gördüğü kanyonda, bölgenin can damarı konumundaki dere kuruma noktasına geldi. Ahmet Spor Kadın Voleybol Akademisi'nin altyapı seçmelerine yaklaşık 500 kız çocuğu başvurdu. Diyarbakır ve çevre kentlerden yoğun katılımın olduğu seçmelerin bölgedeki güçlü voleybol potansiyelini ortaya koyduğunu belirten kulüp yöneticileri, kız çocuklarını sporla buluşturmayı, kendi altyapısından yetiştireceği sporcularla takıma üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Süper Lig'in 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğe yükseldi. Gençler Birliği deplasmanında 90. dakikadan sonra yediği golle 1 puan alan Ahmet Spor ise 14 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a devretti. Haftanın son maçında Göztepe Eyüp Spor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi kapsamında 8 karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı evinde misafir edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlere 2 hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farklı önünde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi. Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle birlikte cinsiyetçi ve kadın düşmanı söylemlerin şiddeti arttırdığını belirten Fransa Ulusal Kadın Dayanışma Federasyonu İletişim Birimi Sorumlusu Camille Lextray, sokağa çıkan kadınların kendi alanlarını sahiplenmeleri ve seslerini duyurmaları çok önemli dedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 22 derece, Van 15 derece, Urfa 24 derece, Muş 16 derece, Şırnak 20 derece, Batman 26 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis 14 derece, Siirt 21 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: dolar 49.37, euro 55.22, gram altın 6.656 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani despeker. Sero pro da işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc seba diyina viz seba hireyine pancas lirayo. Şertane müsabakaş ma şenev keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ez parezer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Cibir ard nigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mirov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemualati buna ve kef. Jikedeye hatta khuzayi. Şibir acıvaki hatta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka acıvakekiye. Şiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hafte roja düşeme saat bencanda bu arabin.
6: Radyo Veng. Radyo Veng. Do.

basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Göletli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vindikarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی. ما به خبران نویان برنشمده ایم. همسرک شبه استانبول اهده اسحاق دمیرلی دیار کرد کانون چرچوا سبا دست بکیکه و واد که دمائی قرار مگیکه به لیسته تپشتیان که آمده کرده دو مراجعات سربست ورادایشی بکره. Temsilkarı Herema Ege'yi DBP'yi Seyitan Akyüzü Vake Avel Şerşi Prosesleri Şarto Seri Noyoke Abdullah Öcalan Statüyü Tepişte İra Vecio İmkanı Cüyayışı Azadi Uşer Tekabate Bero Ovan Kerdişo. Şaredarya Etimesgü Tiyya CHP'yi Saata Nişanide Operasyon Ame Kerdiş U Hetkari Sereke Şaredari Fikret Gözoğlu U Gültekin Bayındır Zimiyande Vistupanç Kesi Despent Bir. Sereka Şaradarya Çeşmi, Lav Denizli İddiyane Derhakı Cipersayı Şükete de Deskesame Tepiştişri cevapta. Denizli Aşkara Kert, Semedi İmha Kerdişi Belgeyanim yani Arşive Şaradari de Cipersayı Şamedes Bekerdiş ve Aynı Rojede İhbari Suci Ame Kerdiş. Semedi Pautişi Kültür u Hüneri Kurdi Hemveri Asimilasyonu Tiyatro Jiyananu Miyani Merkezi Kültürü Mezopotamya'yike Sera Hazarun Hüseyin Navayi Unera Çalakyanı Hudomnenu Dubai Panç Saran Rekebin Despe Khabatani Huyi Tiyatroyu Kert Koma Tiyatroyu Velat Jani Vengdake Qeydi Atulye İnan Bebe Rayre Çevrik Amedi Sero Pırda Darahini de Otomobilake Kontrolü Şofira Vecya Gına Bariyero Kazada Dikesi Dünyayı Hübedenlayı Dikesi Zibrindarbi Uberdiyayı Neveşhane Kazaya Çemiş Gezi Kia Dersimi de Meyiti Şoförü Motorsikleteke Duroji Xebere Ciraniya Mivigrevtüş Kazaya Kemaliyaya Erzurumi de Binezinari Berzi de Ame Vinayiş Yenu Tahmin Kerdişke Şoför Bin Motorsikleta Xuz Zinara Gınayo Ardro U Dünyaya Xo Bedenayo Cenaze Eydava Cihangiri de Ame'ye Defin Kerdiş Komelea Deruduriya Muzrira Karahi Muzrira Vengdayişi Bıxabatani Rayran Usev çorusu panç projeni madeni gelibini tehlikede ya. Selahatari komele bevatışı, pavutışı muzuri, pavutışı cüvyayışı, vengdake tabiat beru pavutış. Endami Beşi Zuan U Edebiyatı Kurtki Fakülteye Edebiyatı Zanigaha Artukluya Merdini Profesör Doktor İlyas Akmani Diyarkert Xabate Akademisyenani Sere Zuan U Edebiyatı Zazaki Zanigahani Merdini Artuklu Çevlük Ummunzuri Zaf Erceye Lani Xabati Besniye Kazaya Eyyubiyar Hayde Ciniyike Çorosu Dısara Pencere Akate Evleyke Hurahu Eşt Ubegrani Birindarbi Ame Musayişke Tehlike Cüveyişi Ciniyike Berdiyani Veşhane Esto U Derhaki Hadisede Cipersa İştiya Despekerdiş Kazaya Besniya Semsuru'da Varan Uxurt Ebe Brusk Uvengi Gurmini Saati Şuanide Zedeyirbi Ube Sebebi Laseri Kuçe Urayran'da Ave Kombi Şofer Uvelatıcı Derbas Beyişte Zahmeti Antti Programı verdi dünya hüşyarı da ki Yemen'de Peru'dayı şu koçu mecburi krizi merdimeyi horin kerdi ve la tesra hevtayı çarkeyi ne eşkeni lazımeyi huye evliliği verdi bir arıca Udise Hazar kesir azede mecbur mendike cayoku beterekne. Raportora hususiya BM'yi Gina Romero aşkera kert semedi paşlayışı tepişte yani ki hemveri cezadarda kerdişivindeni dotevri kampanya Roja Seşemi darda kerdişirini bubu. Koştar Azizi Mami Peyne Xeberani Xu Bımanı Veşide.
1: چاو کلا بس متل چپل در جپور که جناب خندیل اگر دنزر اگلو بس بگه کودی کلا
2: هندنگ جبیر نابن هین ستران دودل دادمینن وکس ترکن شوی

Mab, her goştarane ma erciye, ez delal, maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide ma bene meymaneşima. Huvira mekere, ma veng radyoda beren tehet. Ma bene vengeşima, vaşti şeşima, uma bdeyran şimadire.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Basına ve kamuoyuna Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

kesin ve çivarçeve dem de mağın. Afledile yaz garibim derbeder u be kesin ve çivarçeve dem de mağın. Kozge peşmerge u mallava kırdım şadı bu mava be dostu düşmün.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yenihal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero pro da işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupan seba diyina vist seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabakaşma şenev keyapela Diyarbakır egitimsen.org'de bu anı. Şaha egitimseniya Amedi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: işte.
1: Ya.
2: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: yana bir bu yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy gili oy gili.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yenihal, Gölekli Park, Zümrütkent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzurkent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram Jumpet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti ikinci haftasında devam ediyor. Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirilen nöbette katledilen veya şüpheli şekilde yaşamını yitiren 9 kadının hikayesine yer verilirken katliamlara karşı mücadele vurgusu yapıldı. Erbil'de düzenlenen Meri Forumu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünden bölgesel gelişmelere kadar kritik açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın yeni bir kapı araladığını belirten Bakırhan, "Çözüm sürecini biz başarıya ulaştıracağız." dedi. DBP ve DEM Parti Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Dersim Ovacık'ta halk buluşması düzenledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın katılımıyla düzenlenen buluşmaya siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünde olacak olan Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirterek, süreci ilerletecek en önemli çalışmalardan biri Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışacağı siyasi, hukuki ve teknik koşulların oluşması dedi. Yürütülen sürece işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kapsamda adımların ciddiyet ve samimiyetle atılacağını, sürecin kısa zaman içerisinde nihayete ereceğini söyledi. İstanbul Barosu Adliye önünde basın açıklaması düzenleyerek Ankara numaralı Baro Başkanı Gökhan Ademir'in yargıdaki kadrolaşma ve mülakat torpillerini gözler önüne seren itiraflarını yargıya taşıdı. Bir araya gelen avukatlar, "Yargıda iltimas suçtur" pankartı açarak tepkilerini ortaya koydu. EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularının yargılanma süreçleriyle cezaevlerinde yaşadığı öne sürülen hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlüğe tutuklama gerekçeleri, avukatların dosya erişimi, zorla biyolojik örnek alınması ve kötü muamele iddialarını içeren 6 başlıkta soru yöneltti. AKP gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile yeni parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında fon vurgunu ile ilgili açıklamaları partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef aldıkları iddiasıyla tazminat davası açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis grup toplantısında fon krizini odağına aldı. İktidarı çifte standart uygulamakla suçladı. Özel, dosyadaki isimlerin gizlendiğini ve adaletin iktidar mensuplarına göre şekillendirildiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon vurgununa ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncü suçlarından elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu. Fona 100 milyon lira kaptırdığını belirten, "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" sözleriyle gündeme gelen AKP'li eski Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Zeliha Ustabaş'ın tahliyesi 5. kez, Orhan Yakışır'ın tahliyesi ise 3. kez 11 ay süreyle ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Silivri Cezaevinde açlık görevinde olan Cem Dursun, Taceddin Erol, Emircan Yazı, Cemil Kurt olmak üzere 4 tutsağın sağlığına dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği, tutsakların temel yaşam ihtiyaçları koşulsuz olarak sağlanmalıdır mesajını verdi. Hilvan İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan hasta tutsak Celal Yıldırım yeniden cezaevine götürüldü. Yıldırım'ın sağlığından endişeli olan ailesi, tedavisinin dışarıda tamamlanmasını yaptığı başvuruya savcılıktan henüz yanıt gelmedi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Nudem Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından Kadın Emek Kültür ve Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Rındehan Parkı'nda düzenlenen buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken etkinlik halay ve zılgıtlar eşliğinde başladı. Muş'un Varto ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yurttaşların başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu. İzmir'de daha önce birlikte yaşadığı tehdit ve hakarete maruz kaldığı, AK tarafından evi benzin dökülerek kundaklanan Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Greenwich, Varşova Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada savaş teorisi adı verilen yeni savaş konseptini tanıttı. Greenwich, stratejinin hasım güçlerin NATO topraklarına sızmasını ve ittifak sınırları içinde çatışma yürütmesini engellemeyi amaçladığını söyledi. Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 insansız hava aracının düşürülerek imha edildiğini duyurdu. Fransa'daki eylemlerde 13 Ekim için yapılan seferberlik çağrısı karşılık buldu. Bugün ülke çapında öğrenciler, sendikalar ve muhalif gruplar kötü eğitim koşullarını protesto ediyor. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı eylemlerde Eğitim Bakanlığı tedbir için bugün yine yüzlerce okulu kapattıklarını açıkladı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yenihal, Gölekli Park, Zümrütkent aksından Ali Pınar, Alay, Kuruçeşme, İskan Evleri, Huzurkent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti ikinci haftasında devam ediyor. Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirilen nöbette katledilen veya şüpheli şekilde yaşamını yitiren 9 kadının hikayesine yer verilirken katliamlara karşı mücadele vurgusu yapıldı. Erbil'de düzenlenen Meri Forumu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünden bölgesel gelişmelere kadar kritik açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın yeni bir kapı araladığını belirten Bakırhan, "Çözüm sürecini biz başarıya ulaştıracağız." dedi. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halkla kuruyoruz şiarıyla Dersim Ovacık'ta halk buluşması düzenledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın katılımıyla düzenlenen buluşmaya siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünde olacak olan Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirterek, süreci ilerletecek en önemli çalışmalardan biri Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışacağı siyasi, hukuki ve teknik koşulların oluşması dedi. Yürütülen sürece işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kapsamda adımların ciddiyet ve samimiyetle atılacağını, sürecin kısa zaman içerisinde nihayete ereceğini söyledi. İstanbul Barosu Adliye önünde basın açıklaması düzenleyerek Ankara numaralı Baro Başkanı Gökhan Ademir'in yargıdaki kadrolaşma ve mülakat torpillerini gözler önüne seren itiraflarını yargıya taşıdı. Bir araya gelen avukatlar, "Yargıda iltimas suçtur." pankartı açarak tepkilerini ortaya koydu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularının yargılanma süreçleriyle cezaevlerinde yaşadığı öne sürülen hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürle'ye tutuklama gerekçeleri, avukatların dosya erişimi, zorla biyolojik örnek alınması ve kötü muamele iddialarını içeren 6 başlıkta soru yöneltti. AKP gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile yeni parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında fon vurgunu ile ilgili açıklamaları partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef aldıkları iddiasıyla tazminat davası açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis grup toplantısında fon krizini odağına aldı. İktidarı çifte standart uygulamakla suçladı. Özel, dosyadaki isimlerin gizlendiğini ve adaletin iktidar mensuplarına göre şekillendirildiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon vurgununa ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncü suçlarından elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu. Fona 100 milyon lira kaptırdığını belirten, "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak." sözleriyle gündeme gelen AKP'li eski Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Zeliha Ustabaş'ın tahliyesi 5. kez, Orhan Yakışır'ın tahliyesi ise 3. kez 11 ay süreyle ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Silivri Cezaevinde açlık grevinde olan Cem Dursun, Taceddin Erol, Emircan Yazı, Cemil Kurt olmak üzere 4 tutsağın sağlığına dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği, tutsakların temel yaşam ihtiyaçları koşulsuz olarak sağlanmalıdır mesajını verdi. Hilvan İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan hasta tutsak Celal Yıldırım yeniden cezaevine götürüldü. Yıldırım'ın sağlığından endişeli olan ailesi, tedavisinin dışarıda tamamlanmasını yaptığı başvuruya savcılıktan henüz yanıt gelmedi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Nudem Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından Kadın Emek Kültür ve Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Rındehan Parkı'nda düzenlenen buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken etkinlik halay ve zılgıtlar eşliğinde başladı. Muş'un Varto ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yurttaşların başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu. İzmir'de daha önce birlikte yaşadığı tehdit ve hakarete maruz kaldığı, AK tarafından evi benzin dökülerek kundaklanan Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Greenwich, Varşova Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada savaş teorisi adı verilen yeni savaş konseptini tanıttı. Greenwich, stratejinin hasım güçlerin NATO topraklarına sızmasını ve ittifak sınırları içinde çatışma yürütmesini engellemeyi amaçladığını söyledi. Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Bername vaşte şeşma despekeno.
6: Mavher. Demeş mavher u eşi be goştarane mayer ciyayan. Ez delal. Ez reyna be bername vaşte şeşma eyro rojara roje seşemi. Ez bena meymaneşma. Mavaneşma koti be berneme vaşte şeşma ke ogo ucabo.

peyam vengu vaştişane xo madir. Pare bi kere, mapya, bernamek bi kere cani, uya yişu kise kardiş mader bas bi kere. Mavane, mabene vengeşma, vaştişeşma, uma bi deyiran şimadire. Xoviran mekere, ma goştari bi kere, ma veng radyo de bere tehet. Eyvar başka odarın heja ez delal. Ez disa biberneme uaştı şeşma. İroj rojan roja seşeme. Ez dibim mevane ve hun lukudere bin. Berneme uaştı şeşma eylü ve derebe.

Hun dengeme ne bi frekansa notu penca gohtardıkin? Ji amede frekansa me notu pen, ji semsure notu sisev nokta pen, ji rihaye 87.8, ji merdine notu pen, u ji muşeji notu 6.5. Hun ji van frekansa dikarim me gohtar bikin. Ne bi tene van frekansa? Hun ji çarperçe velat ji cihane dikarim me gohtar bikin. U malpera mea vengradio.com'ji u ji aplikasyona Veng Radyo'cu hundu karın me gohtar bükün. Goştare may erciye ma bir yarın vireş maş maşkenin numaray may WhatsApp ile 057 hirisudu 487 73 u vistu çaranra Veng vaştuşu peyamanı hoş maşkenin mare bireşave. Frekans ema amedra nevayu 5, temsuran nevayu hirev nokta 5, reha heştayu hep nokta 8, merdin nevayu 5, muşike nevayu 6.5. Şima nebe ene frekansa şima işkene çarperçe velatira cihan ramma goştari bekere u aplikasyonu Veng Radyo yorone u keapele ma vengradio.com. Nika ma hediye di desbe bername hokert. Mavane eka radyo imade deyire Yahya Akezebreş ma diyariyi goştaranı koyarcayan kene kerem bir kere mafya goştari bir kere.

Bele gohtaren hejam mesitrana delil dilanar devreşe evdi me gohtarkin. Belki hun ne zane ben emjil jibedere embejin hun zannem belki delil dilanar siye jotme heda le amede be konser avi hebe jibirji emjibejin bira bibira ve da be. Mego bername me despekir peyam emetsen anha peyam edine hene ezman peyam abi huynem. Goştarıma erciyayan peyamıma este, mayı peyamıma buanın.

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Seropro da işe do heta hirsujoye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna vistupand seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Berneme Vaşti Şeşime Hediye.
7: Bu bir yeniden iletim.
8: Bu hem hünermen dinlenir. Yeklıştıran ilme de kafasa singa fada parastır.
9: Hesli Bavi Adil.
10: Usfe Çelebi.
11: Umrad Ekmi.
12: Hüseyin'o, Fıtırk'i, Ömer'i.
8: Hocumu hem muh hünermen dinlemir, yeku hizmeta hüner, ustran ilmek girin.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Li şahin eğitimsen ya Ahmet'e serledanin pazdemin peşbirka çirokan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026'an bidomin. Encama peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şerhtin peşbirke vindikarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Ahmet'e.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin, vaksı terken şevi.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamrabat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamrabat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: hafta.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zare düşün.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah, zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlığa.

Hani kaçarsa uşak. Bobby Döngün, Jina Mehmet, Yavru Jinn.